kango to kido wi hore no sana getale makko wi do e de mama de ta suba jami jamal mun de boka kan tore sana sana gari da hore sana sana geti sama jami jamal mun geti mar kan tore sana sana o wi adamu muhammadu ta gure kese hore sana sana al umar ata mani hore sana ma sana wuru guda kan te ta gure boka hore sana sana banjo bo mo chagam pore hore sana sana wuru yakub kan tore jami jamal mun jojo bo kan tore sana sana jawo jojo bo